Zemek profiwaki fan silo di mana malumem, a government for a va van kere famo.